0: Yani bırak sürpriz haber sürpriz.
1: Subaru 334 Charles Ocean Queen 334 C. It's actually Charles Queen Ocean.
2: Ten.
1: Yeah, 42130. Also 1042 Chef 1041.